0: 过一段时间，爷爷都要去马场上照料马群。爷爷是牧马人，他的一生中大半时间都是在马背上度过的。以游牧为生的哈萨克人离不开马。在过去，孩子刚学会走路就要学习骑马，牧人的爸爸和叔叔就是这样长大的。
1: Al ballar endi. Şılkın cağday jaqsı eken. Bir kısasında bolsa jılkın qoŋdu çıqadı eken qıstan. Dan deyinde jaqsı qaraŋdar wağında tuz tuzun atıp beriŋdir. Azamat azamat körüp tursa bol tuğun görmösün mine yerde. Ha ayğırda az bap soğaltın sen biz. Endik jaqday ana balanı sündetti. Birin sündetti bolsa qars. Aldığımızda sen bile. Vakit sözüldüm kajeti yok. Şimdi buna
2: yeni sündüttü burun. Biz de sonunda biz de sündüttü. Şimdi cihaz mezgilinde mi olduk? Küz de mi olduk?
1: Ne güzel olsun da kısa otur uzadım senin. Sen de okul bana kırgındayız. Beş yaş. Hemen üstüne köktüm. Kuskelet. Mektebi var.
2: Mektebi var. Evet.
1: Bunlar da vaktiydi o ya. Buradan canan gün bir de tarla var. Çağda jaqsı hazır zaman. Bir ülken mal soy alak. Kalarım mın hazırgı zaman teleyine karay. Jaqsı siyimine cöneltim de var. Gündür katakıl altındır. Gözür aytalım. Karın orduraştıramızın.
2: Özümüzün aldan da çiğitedi. Çiğitler var.
1: Mal soy bir daim.
0: 割礼是哈萨克男孩的成人礼，一般在5到10岁间举行。为了庆祝男孩成人，有的地方还要举行骑马礼。不过近年来，随着生活方式的改变，传统人生礼俗也有简化的趋势。
1: 啊，那恁把那跑完喂，输个出来的，Al endi. Al endi. Artdan sıra bendi. Mercedek'ten dur. Yendi senin tayın su kuramız ha balam. Hep berekeldi. Al endi kötü. Çayın de kuy. Mırağın kan